Özün diyağa getir, şoldasın sen bizim rahanda, hoca bir doğru basıllar manha. Ötüday ömür ötür, dünyayı beri bilgir, şoldasın sen bizim rahanda.

Sizim şirkene Bergus Birge Bergus Bergus Gülük Tamaşa Kuva